Aslında nasıl Umarım almazarım ise Umarım Ben Teşekkür ederim.